sizinden yürüdüğümüz milyonlar olur. Eşitliğe doğru çocuklar, hep beraber milyonlar olur.